0: olmanın sebebi. Rusya'nın da peygamberi kız.
1: However, it looks like they just put themselves on scene.